kecin çelek. Hem beri ne haki dib koşim. Beri huvedin. Bukhuyin, hışyar bin. Şubu des kıstına mafi huve, bibin fadi hez. Bibin girse u dengi huve bilin bikin. Kıstı, canı huve nekin. Ev ne hılas bu ne?

vindara nekušin. Inku dibin sedama kuştena keçu jinin me, hember wonder bikevin. Namus azadiye, namus xwedî derketina mirovahiye, namus hember derketina mijifroşiye.

Deniz kenarı soğuk, hem de karanlık basıyor. Havada tam kar havası ha. Gidilmesi zor yerler var gidilmesi gereken. Hadi gülüm, toparlan gidiyoruz. Yaşamak için ölmek sırası bizde. Gitmeden yetişelim gemiye. Çabuk!

0: Radyo ve
1: abim de yaralı. Yürüyor yanımda, hiç konuşmadı. Eve yakın bir yere geldik, tam azıcık çıkacağız yukarı. Sonra kayboldu, bilmiyorum abi. Herhalde düştü öldü, ben de anlamadım. Yalnız yaralı olduğunu biliyorum. Kan kokuyor yavrum, hala o koku gitmedi benim şeyimden. Çok kötü bir koku.

0: اوه اخ هاي وای زمان هاي.
1: Yok. Kemikleri ne oldu? Kemiklerini bir mezara koyup da gidip ziyaret edemedim. Toprak oldu. Abim de toprak oldu yavrum. Allah kimselere vermesin.

0: çıkmıyor.
1: Reklamlar.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 649 lira 95 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 19 lira 95 kuruş. Domates ve salatalık kilogramı 29 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, zujdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayır mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredarya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0599-929-0566 Yanzi Alo Sev Panca Suhiri.
2: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
6: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: Bobby yeniden iletin.
1: Bravo kolab hejano, gandino, bajarino, dane sebe peşte xewe, le ser taşte, nav arabe, çe le ser karbi, çe nav bostan, le bajer bi anji gundan, dem demane jiya sebe heye. Beng radio etke mevane, mevane bername ya Bravo kolab, ku dengo rengi civake ye. Be kelecan be daqazo heviyen ve, be enge rojen hafteye, taşte ya rahi deruniya kwa, be bername ya Bravo kolab, derbas bikin.
2: Ve pişkiriya bambilet.com.tr Slavoglav despedike.

Bana gözlerin içinse silah karı komodum o. Muhammed Çavak'a Ahmet'e karı gide asib utişine ve nezer o çavlikleri hazar hazar es. Koçerim liberda. Te gözlerin içe pehmiş merahat yaşandın insan diye keko roşbaş. Roşbaş fifi jibo aram. Bar çelan o bejnayı strana de doğru da dıxazım. Keke Ali ji semsura rengin pehmişan diye vay seserim eser. Çavim strana rizu tak kazanım parabken. Pehmet ne yaşandı? Nimsen diye vaa havale bir dar çave merun teli kubi. Evet nimsen diye roşbaş dengi varatın hun bekhiratın meyvanı malama iro az lisir online'e godardikim. Vaşan hoş hun her heben sıravu gula vay sesleri meser çave men havala hevi dar da pehmet ne yaşandı bami matmayı mabon yani fifi de gut. Ka normal hatim pehmet yekemin hevi dar dışına çıma ne yaşandı? Pehmet ne yaşandı? Sesleri havala bir dar. Nimsen diye ku pehmet ne yaşandı? Merhaba havale ki kub. جبو لورین و لاوین را سرانه که دریزه دخوازم سپاس سلاف و گلاب ایسه سره مسر چاوه من سلاف جبو لورین و لاوین اون هر هبن لورین کو لاوین کو اون هر هبن لاوین که یعنی هره والی تیم سر سره مسر چاوه

0: Reklamlar.
1: Le bajarı diruki le amede. Unji bo revitiye kharine tene ve khandın. Canu ciger ocak başı le benda vaye. Le canu ciger ocak başı hundi karın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhayın. Her uha mades bi çekirna lehmacun pide o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı. Jibo kesin ku tam ade ve khasanın. Jibo amede.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
3: Em gele xuye heja ved xuynen mitinga berbe civaka demokratik. Banga me jibo gelan, jinan, cuanan, karkeran, bekaran u hamu ketkarane. Werin em bişiyara berbe civaka demokratik ve hamu da xoz in xu behevre binin zaman u de mitinga azadiye de bigijin hev. Beştar, hefseroka gişti ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar, uji sekreteryaya İmraliye Veysi Aktaş, Hünermend Kadir Çat, Pınar Aydınlar U Serhado Dirok 28 Haziran Saat Evare Pencan'de Cih Kada İstasyonu Ahmet Dem Parti U DBP
4: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1 Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi, Şube 2 Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
6: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Abalı Ayçiçek Yağı 4 litre 349 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık Pirinç 5 kilo 359 lira 95 kuruş. Peros Matik 10 kilo 299 lira 95 kuruş. Sofya Kağıt Havlu Altılı 69 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
7: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına wan, ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
0: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24 Reklam kazandırır.
3: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavugulav berdevamdike.

0: Reklamlar. Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
4: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
5: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
6: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
8: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında sırma ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 90 kuruş, Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 359 lira 90 kuruş, Burcu domates salçası 4300 gram teneke 269 lira 90 kuruş, Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
9: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yansı ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredarya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi, zerre sümer parki, banu kerra. Telefon 0509-929-0566 Yanzi alo sev banca suhiri.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
11: No, Veng, Veng'e şimao.

0: Reklamlar. Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran, saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz.

0: herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
2: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 649 lira 95 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 19 lira 95 kuruş. Domates ve salatalık kilogramı 29 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi, Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje, 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı, modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
4: Mahame Şarifi'ye erceği daveti berbe komele demokratik ikeni. Vengdaişima sebaheme şaran, jinyan, juanan, karkeran, bekaran, uket karano. Berema beşare berbe komele demokratiki heme vaştişane hupya biyarizuan u mitingi azadiye de brasipi. Beştari, hemsere kapiruya DBP'yi Çiğdem Kılıçkın Uçar, u sekreteriya İmralira Veysi Aktaş, hünermen. Kadir Çat, Pınar Aydınlar, Userhedo. Tarih, 28 Haziran'e da Hazaru 26. Saate 5. Ca Meydani İstasyonu Amedi. Dem Parti UDBP.
5: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
7: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
8: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
11: Radyo Ve.

0: Radyo ve
1: Sıra, Nardo, Sıra, Ekim Paşi, Azo, Sıra, Ya Akre, Fatih, Sıra.

0: Reklamlar. Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Abalı Ayçiçek Yağı 4 litre 349 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık Pirinç 5 kilo 359 lira 95 kuruş. Perosmatik 10 kilo 299 lira 95 kuruş. Sofya Kağıt Havlu Altılı 69 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
2: Em gele huye heja ve de huynen mitinga berbe civaka demokratik. Banga mecbu gelen, jinan, cuanan, karkeran, bekaran u hamu ketkarane. Werin em bişiyara berbe civaka demokratik ve hamu da hozin hu behevre binin zaman u de mitinga azadiye de bigijin hev. Beştar, hefseroka gişti ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar, uji sekreteryaya İmraliye Veysi Aktaş, Hünermend Kadir Çat, Pınar Aydınlar u Serhado. Dirok 28 Haziran saat Evare Pencan'de Cih Kada İstasyonu Ahmet. Dem Parti u DBP.
3: Le bajare diroki le Ahmet'e unji bo revitiyek kharine tene ve khandın. Canı ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwin. Her vuha me dest bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı jibo kesin ku tama de ve gazanın jibo Ahmet'e.
4: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına wan ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a Ahmedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
5: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
6: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
7: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
9: Radyo Wave.

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları, dokunulmazlık sorusuna pişman değilim yanıtını veren Kemal Kılıçdaroğlu'na o dönem dokunulmazlıkları kaldıran mantıkla şimdi mutlak butlam atayan mantık aynıdır dedi. Halk buluşmasında konuşan Demokratik Bölgeler Partisi eş başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Kürt meselesinin çözümü için devletin yasal düzenlemeler yapması gerektiğini belirtti. Hakkari Derecik ve Mardin Mazıdağ'ında gerçekleştirilen halk buluşmalarında konuşan Demokratik Bölgeler Partisi eş genel başkanı Keskin Bayındır, Kürt halkının barış ve kardeşlik talebini dile getirerek ulusal birliğin önemine dikkat çekti. Van Tuşba Edebiyat ve Kitap Günleri'nin son günlerinde konuşan Çetin Arkaş, yaşanan süreç sadece Kürtlere değil bütün halklara intikal edecektir, hiçbir şey mükemmellik ile başlamaz dedi. Demokratik İslam Kongresi'nin düzenlenen 3. Büyük Konferansı'nın sonuç bildirgesinde bütün halkları, vicdan sahibi herkesi barışın, adaletin, özgürlüğün ve demokratik toplumun inşası için ortak sorumluluk almaya çağırıyoruz denildi. Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinde yer alan Necdet Saraç, dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik tartışmaların ardından Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğini açıkladı. Demokratik Birlik İnisiyatifi üyeleri, Kürtlerin ulusal birliğinin ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu belirterek, halkımızın geleceğini güvence altına almak istiyorsak çalışmaları büyütmek zorundayız dedi. Gençlerin gözünden müzakere süreci araştırması yapan Gençlik Örgütleri Forumu Genel Koordinatörü Hasan Oğuzhan Aytaç, gençler barışın yalnızca silahların susması olmadığını, aynı zamanda demokratikleşme ve eşitlik meselesi olduğunu söylüyor dedi. Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç piyasasındaki spekülasyonu ve stokçuluğu önlemek amacıyla uyguladığı 6 ay 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Diyarbakır'da göç haftası dolayısıyla düzenlenen panelde konuşan Samer Koordinatörü Yüksel Genç, göçe zorlananlar için yapılması gereken çalışmalara dikkat çekerek, bu çalışmalar içerisindeki en önemli konsept demokratik toplum inşasıdır dedi. Diyarbakır'da DEM Partili belediyeler öncülüğünde kurulacak madde bağımlılığı danışmanlık ve eğitim merkezi ile topyekün bir mücadele hedeflediklerini belirten Kayapınar Belediye Eş Başkanları Leyla Ayaz ile Şiar Güldiken, bütün değerlere, yapılara topyekün bir saldırı var, bu mücadele daha ahlaki, politik bir toplumu beraber inşa edebilmek adına önemli dedi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin yaz tatilini verimli değerlendirmeleri ve sınav hazırlık süreçlerine destek olmak amacıyla ücretsiz yaz kursları düzenleyecek. Kurslarda öğrencilere konu anlatımları, soru çözüm etkinlikleri, deneme sınavları ve rehberlik çalışmalarıyla destek sağlanacak. Böylece öğrencilerin sınav sürecine daha planlı ve verimli şekilde hazırlanmaları hedefleniyor. Başvurular 22 Haziran 1 Temmuz tarihleri arasında online alınacak. Kurslar ise 6 Temmuz 31 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Onur kırıcı uygulamalar nedeniyle tutsakların tedavi hakkına erişemediğini belirten Akdeniz Adana Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Eş Başkanı Zahir Akalın, bu durum kronik hastalıkları ölümcül boyutlara ulaştırıyor dedi. Mardin Kızıltepe'de bir binanın 3. katından düştüğü iddia edilen 2,5 yaşındaki Muhammed Bingül hayatını kaybetti. Katar ve Pakistan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında İsviçre'de gerçekleştirilen müzakerelerin ilk turunun tamamlanmasına ilişkin ortak bir bildiri yayımladı. İki ülke tarafından 60 gün içinde nihai bir anlaşma imzalanması amacıyla bir yol haritası üzerinde mutabık kaldıklarını bildirdi. Aynı zamanda

0: Hürmüz Boğazı'nı kapatmaları konusunda İranlı yetkililerle görüştüğünü belirterek Hürmüz Boğazı'nı kapatırsanız ondan sonra elinizde bir ülke kalmaz dediğini belirtti. Suriye Geçici Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'nin Lübnan'a müdahale edeceği yönündeki sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek Suriye'nin geçmişte Lübnan'a yaptığı askeri müdahale anlayışına dönmek istemiyoruz dedi. Yunanistan'da su kaynaklarındaki azalma nedeniyle en az 12 adada olağanüstü hal ilan edildi. Bazı bölgelerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 37 derece, Elazığ 33 derece, Mardin 36 derece, Van 27 derece, Urfa 38 derece, Muş 31 derece, Şırnak 34 derece, Batman 39 derece, Hakkari 32 derece, Bitlis 28 derece, Siirt 36 derece, Adıyaman 37 derece. Döviz kurları: Dolar 46.46, Euro 53.27, gram altın 6274 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Radyo ve

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sucdar kerdiş, yansı ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye, biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiyeye tiryakiye, یه شهر داریا آمدیا شهرستانه گردی تا خشیت لگی زره سومر پارکی بانو کر را تلفون 0599-929-0566 یانزی الو سو پانجا سوهیری
5: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında sırma ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 90 kuruş, Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 359 lira 90 kuruş, Burcu domates salçası 4300 gram teneke 269 lira 90 kuruş, Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
6: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var. İyisini ister,
7: iyi finans. Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
8: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları, dokunulmazlık sorusuna pişman değilim yanıtını veren Kemal Kılıçdaroğlu'na o dönem dokunulmazlıkları kaldıran mantıkla şimdi mutlak butlam atayan mantık aynıdır dedi. Halk buluşmasında konuşan Demokratik Bölgeler Partisi eş başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Kürt meselesinin çözümü için devletin yasal düzenlemeler yapması gerektiğini belirtti. Hakkari Derecik ve Mardin Mazıdağı'nda gerçekleştirilen halk buluşmalarında konuşan Demokratik Bölgeler Partisi eş genel başkanı Keskin Bayındır, Kürt halkının barış ve kardeşlik talebini dile getirerek ulusal birliğin önemine dikkat çekti. Van Tuşba Edebiyat ve Kitap Günleri'nin son günlerinde konuşan Çetin Arkaş, yaşanan süreç sadece Kürtlere değil bütün halklara intikal edecektir, hiçbir şey mükemmellik ile başlamaz dedi. Demokratik İslam Kongresi'nin düzenlenen 3. Büyük Konferansı'nın sonuç bildirgesinde bütün halkları, vicdan sahibi herkesi barışın, adaletin, özgürlüğün ve demokratik toplumun inşası için ortak sorumluluk almaya çağırıyoruz denildi. Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinde yer alan Necdet Saraç, dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik tartışmaların ardından Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğini açıkladı. Demokratik Birlik İnisiyatifi üyeleri, Kürtlerin ulusal birliğinin ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu belirterek, halkımızın geleceğini güvence altına almak istiyorsak çalışmaları büyütmek zorundayız dedi. Gençlerin gözünden müzakere süreci araştırması yapan Gençlik Örgütleri Forumu Genel Koordinatörü Hasan Oğuzhan Aytaç, gençler barışın yalnızca silahların susması olmadığını, aynı zamanda demokratikleşme ve eşitlik meselesi olduğunu söylüyor dedi. Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç piyasasındaki spekülasyonu ve stokçuluğu önlemek amacıyla uyguladığı 6 ay 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Diyarbakır'da göç haftası dolayısıyla düzenlenen panelde konuşan Samer Koordinatörü Yüksel Genç, göçe zorlananlar için yapılması gereken çalışmalara dikkat çekerek, bu çalışmalar içerisindeki en önemli konsept demokratik toplum inşasıdır dedi. Diyarbakır'da DEM Partili belediyeler öncülüğünde kurulacak madde bağımlılığı danışmanlık ve eğitim merkezi ile topyekün bir mücadele hedeflediklerini belirten Kayapınar Belediye Eş Başkanları Leyla Ayaz ile Şiar Güldiken, bütün değerlere, yapılara topyekün bir saldırı var, bu mücadele daha ahlaki, politik bir toplumu beraber inşa edebilmek adına önemli dedi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin yaz tatilini verimli değerlendirmeleri ve sınav hazırlık süreçlerine destek olmak amacıyla ücretsiz yaz kursları düzenleyecek. Kurslarda öğrencilere konu anlatımları, soru çözüm etkinlikleri, deneme sınavları ve rehberlik çalışmalarıyla destek sağlanacak. Böylece öğrencilerin sınav sürecine daha planlı ve verimli şekilde hazırlanmaları hedefleniyor. Başvurular 22 Haziran 1 Temmuz tarihleri arasında online alınacak. Kurslar ise 6 Temmuz 31 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Onur kırıcı uygulamalar nedeniyle tutsakların tedavi hakkına erişemediğini belirten Akdeniz Adana Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Eş Başkanı Zahir Akalın, bu durum kronik hastalıkları ölümcül boyutlara ulaştırıyor dedi. Mardin Kızıltepe'de bir binanın 3. katından düştüğü iddia edilen 2,5 yaşındaki Muhammed Bingül hayatını kaybetti. Katar ve Pakistan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında İsviçre'de gerçekleştirilen müzakerelerin ilk turunun tamamlanmasına ilişkin ortak bir bildiri yayımladı. İki ülke tarafından 60 gün içinde nihai bir anlaşma imzalanması amacıyla bir yol haritası üzerinde mutabık kaldıklarını bildirdi. Aynı zamanda İran Dışişleri Bakanı, ülkesinin petrolüne yönelik yaptırımların kaldırılacağını ve dondurulan varlıkların serbest bırakılacağını açıkladı. Katar'da sanayi bölgesinde meydana gelen patlamada 54 kişinin yaralandığı, kayıp 18 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı kapatmaları konusunda İranlı yetkililerle görüştüğünü belirterek, "Hürmüz Boğazı'nı kapatırsanız ondan sonra elinizde bir ülke kalmaz," dediğini belirtti. Suriye geçici hükümeti

derince hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 37 derece, Elazığ 33 derece, Mardin 36 derece, Van 27 derece, Urfa 38 derece, Muş 31 derece, Şırnak 34 derece, Batman 39 derece, Hakkari 32 derece, Bitlis 28 derece, Siirt 36 derece, Adıyaman 37 derece. Döviz kurları: Dolar 46.46, Euro 53.27, gram altın 6274 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Gelkom, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 649 lira 95 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 19 lira 95 kuruş. Domates ve salatalık kilogramı 29 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
5: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran, saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
6: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası.

0: arabası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
1: Le bajare diru ki le amede. Un jibo revitiye kharin etene ve khandan. Canu jiger ocak başı le benda veya. Le canu jiger ocak başı hundikarın goşti berxe o kezebab berxe a teze bkhoyn. Her uha maddes bi çekirna lahmacun ki de u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı, jibo kesin ku tama deve kazanın, jibo amedi.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Reklamlar. Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
1: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi, Canüciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
3: Mahemmed Şarifi'ye Erca'yı daveti Berbe Komele Demokratik ikeni Bengdaş-ı Şemal Sebaheme Şaran Cinyan Cuanan Karkeran Bekaran Uket Karano Berem Abişare Berbe Komele Demokratiki Hemevaş Tişani Hupya Biyarizuan Umitingi Azadiye de Bresipi Beştari Hemsere Kapiruya DBP'yi Çiğdem Kılıçkını Uçar Usekreteriya İmralı İra Veysi Aktaş Hünermen Kadir Çat, Pınar Aydınlar, Userhedo. Tarih, 28 Hazirane, 2026. Saate, 5. Ca, Meydani İstasyonu, Amedi. Dem Parti, UDBP.
4: Yakınınız bağımlıysa, onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
5: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
6: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng.

Merkez Xəbəranra mərhaba qoşlar əzizi. Ma bu xəbəran nəyən verilmişmədi. Həmsərək Aperuya Partiya Demitülay Hatimolları Kemal Kılıçdaroğlu yökə Persi, Desneda işiri cevabı, əs poşmaniyada bir riva, mantıq o ke o vəx Desneda işan və darıdbı, o nikazi mantıq o ke butlani mutlaq tayinkən o aynıyo. Həmsərək Partiya Hərimani Demokratiki Çiğdəm Kılıç günü üçarke kombiya işi şaridə qısaykərt, u diyarkərt, səmədə çarı sərə məsələyə kurdan qadi dövlətə tərtibi qanuni bicab yarı uva, biriz öcalan beri çarı sərə demokratiki akərt, nika qani dövlətə qaman bərzo. Həmsərək Peroy Partiya Hərimani Demokratiki keskin bayındırke kombiya işani şariye hevreli col emirgi u derika merdini devraz yadə qısaykərt, Başdışı açdı u birayı şarı kurdu arzuan u bala ant mühimiye yev bir ayışı netevi isər. Haşkeraya Peynia Konferansı Pili Hirneye Kongreya İslami Demokratiki de amevatış, mapero şaran herkese ke vayri vicdaniye, semede avan kerdişi açdıya adalet, azadiye, u cemaati demokratikere davete tevri berpirseriye hem parkeni. Necdet Saraçoke, ekiba Kemal Kılıçdaroğlu ike bir kararı mahkeme nevera bir sereke peruyu CHP'yi dıma münakaşani der haqı ve dar dışı desne dayışanda aşkara kert Kılıçdaroğlu do Selahattin Demirtaş'ı ziyaret bükeru. Ameyda kerdişke İsa Aras Mersin'in yöke çaraşmi veri herişi mektebi kerdibi Berdev Neveşkhane, Semedi Birnaşı Koleyde Qeydi Hadise'ye adli amigretiş, u psikologi emniyeti tedavya psikiyatri peşinaz kerdo, labeli prosesi takibi niyamı kerdiş. Kazaya Koserya Mirdini'de Muhammed Bingolu Dısarunimke Ameyda kerdiş katı hirneyi avan ikragına varu dünyayı xubedernaye. Operasyonu ke merkezi cemirdino u hep başvaran devraziyada der haqe çorosunu şiktaran saru siteyi bahisi be kanuni transferi pereyanlı ke hetkari kerdi u be ilani sakti hem muhalatıca mağdur kerdi prosesi adli despey kerdi. Hünermendeke endame komeleya kültür u hüneriya ana varzayı ke semedi mitinge azadiye Mersin'de dober organize kerdiş vengdayış kerdi uvati gani devlete vaktikles kanunani azadiye veco miting semedi avel şeşi prosesi mühim o gani herkes tevrbe vo. Ciper sayı şöke Serdozgeriya Komareya Anadolu'ya İstanbul'i Henveri Şaradarya Adaları de domlena, miyande Sereki Şaradarya Ali Ercan Akpolat, İdare Kari Şaradarya U personelizi esti, derhakı çorusu hevd şiktaranda kararı desbenkerdişi diya. Operasyoneke merkezici İstanbul'u, uçar bajaranda vrazede, çorusu diki sami desbenkerdiş, inara yursun ülkesi sevki adliyami kerdene, hirikesizi serbestame veradayış. Kazaya payasya Hatay'ı da Cengiz Gulo Şeşti Saray'a kütmeyeni derya, Xanıqya u dünyaya xub edenlaye. Piyangoye millike tarihi 8 Haziran'a da Pişke'de 1 milyarı 10 milyon u hirse 6000 TL ikramiye vela kerdibi, aşkara kerbeke bilet kazay yüre yürüye Adana'da 1 bayramı herin ayış, Pişke süper lotoke viziri şanda vraziyada ikramiye pil 1 milyarı 10 milyonu 6000 TL isabeti yevkesi kerd, ame mustayışke vayri bileti kazaya kahtayı samsuri deyo. Kesik İstanbul'da cüyeno u binevişe penake milyonukra kesikte peyda veno vaxto kesik ortaya ve şeke tede garantiyan neve kerdişi hata amre peyni ne diya işi masrafi tedaviye soru dava aker mehkemaya serf keri İstanbul'da karar dayke ganina nevişe çerçeve sigorta de bir odes kreutuş. Serekede'yi Donald Trump'ı diyor kert eyder hakini padayışı boğazı hürmüzide salahiyatlarını İran'ı redepivine işkerdi uva Nıva ekişma boğazı hürmüzi bir depa, dımayını destişmada velatık neymanın o. Her işi çektari ki Filipinan yeli seyik devrazya velat kertmeyen işini, selahiyataran aşkara kertke her işte gore tespiti verenan heri vende karidine hübedenaye, panc vende karizi brindarbiye. Goştari azizi Mami Peyni haberani hübmanı veşide.

0: Reklamlar. Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Abalı Ayçiçek Yağı 4 litre 349 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık Pirinç 5 kilo 359 lira 95 kuruş. Perosmatik 10 kilo 299 lira 95 kuruş. Sofya Kağıt Havlu Altılı 69 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
1: Emgele huye heja ve dhuinen mitinga berbe civaka demokratik. Banga mecbu gelan, jinan, cuanan, karkeran, bekaran u hamu ketkarane. Verin em bişiyara berbe civaka demokratik ve hamu da hozin hu behevre binin zaman u de mitinga azadiye de bigijin hev. Beşdar, hefseroka gişti ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar, uji sekreteryaya İmraliye Veysi Aktaş, Hünermend Kadir Çat, Pınar Aydınlar u Serhado. Dirok 28 Haziran saat Evare Pencan'de Cih Kada İstasyonu Ahmet. Dem Parti u DBP.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
5: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin, anji darzandına van ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şevurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929-0516. Anji, alo, sedu pencivse.
6: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Jinavenda Nûçeyan Denbaş. Paketa dadveri ya dozdemin kuş Aliye Koma AKP ve Hati Amadekir'in u gelek guhertin tedehene giştiye meclisi. Herçend maddeyin nakok hatın paşhıstın ji rezikname'in derbari girtige hande ji de paketa ku peşkeşi meclisi Hatiye Kırın de cihine girtin. Sorok Vekili Koma Dem Parti, Gülistan Kılıç Koçiyit, Derbari Pevajı'ya açtı u Civaka Demokratik de desnişan kırku, Beyçe Kırına kanunan ne PK ne Pevajı misogar bebe u vahagot. Dve Demildes Meclis ve Bepirsiyariye bgresar hı. Gumanbari Komkujiya Dehe Cotmehe ya le istasyona trene ya Ankara'ya u serkirdeyi Daişe Ammar Kubinave Ömer Deniz Dündarji Teynasin derbari PKT'ye rehistine ya le Türkiye u kriyaren ve yen huyni de le polesan itiraf ankır. Dündar Diyarkırku Komkujiya Dehe Cotmehe ya le istasyona trene ya Ankara'ya bi inisiyatifa Yunus Durmaz serkirdeyi Daişe ye ve deme le diloke hatiye kırın. Dündar her uha itiraf kırku le dijişaredar İstanbul'e ye girti Ekrem İmamoğlu'ji planın suikast ekriye. De CHP'de pişti peşkeşkırına imzayın delegeyan Jubudahoza Kongre'ye avertte Naha Hamuçav Lisar Baregeha Partiye'ne. Ligori Rezignameya Partiye Tene Çar Rojmane Kure ve Beria Kılıçdaroğlu Ligori Dema Diyarkiri Kongre'ye bicevine. Levent Koç Şaredare Haymana ya Ankara'ya CHP istifa kır. Ala Ahmet Spor'u Lisar Pıra Fatih Sultan Mehmet ku yekşi nişane engirink Entengava İstanbul'e hata dalıkandın. Desura dalıkandına ale de encama hevdanin Koma Ali Green barikati ya Ahmet Spor'u u Reveberiya Ahmet Spor'u de hata dayın. Ligori protokolin Reveberiya güçlü ya otobanan Alcı Hela Karmenden Reveberiya güçlü ya otobanan ve hata dalıkandın. Ala Ahmet Spor'u de durojan Lisar Pıra bilind bebe. Lugunde deşta ave ya Navçaya Xizan ya Betlise de 20 Haziran'e de Cerdivan Niveşeve biçekan erişi keriye peze gündi ankırıbu u zeydetiri set seri pez kuştubun. Şivanan bizore cane hu xilas kırıbun u agahi dabun gündiyan. Lisar agahdar kırın leşker jihatın hereme u liciye biyere lekolin kırın. Revşa Alos ale hereme hiji didome u leşker jiber rudane kedin aku gengeziya ve heye le hereme hatine bicih kırın. Hat zanin ku lepirsin derbare Cerdivan Vanin erişkarde nahatiye despekirin. Linavçaya farkine erişa li dijitapalaya parka rojin kabeyişe hatta şermezar kırın. Hevşaredara farkine sevin biçici diyar kırku ev eriş neteni li dijitapalaya keye deheman demede eriş eke ku li dijihebun u brexistin kırın ajunan adı kada güçti de hatiye kırın. Şarideriya bacarimizin AAMD bir yerde ku personelin ku bi avayake ne kanuni khaniyen civaki bi kartinin ji khaniyan darxine. Nekolinin ku ve daviye ji hela daire operasyon u şirketin alikar ve hatine kirin eşkere kirin ku ji notu şeş khaniyen civaki yen krekiri hevde ji hela kesin ku edi şertin maftariye bi cihnanine ve hatiye dagir kirin. Litaha Deşan a Navçaya Şemrek ya Merdin'i agır bi daristane ket. Velatiyan hevlen despek eden ku agır ve mirinin timin agır küciye u tankerin ave yen şarideriye çunciye büyeri. Her ku agır gurbu timin reveberiya daristan anji şandın heremi. Dışavatede gelek dar şevutin. Litaha Kıbala ya Navçaya Artuklu ya Merdin'e Jiber Hilveşina duvareke inşaatı se karker bi grani birindar bun. Pişti derman kırına despeke ya le ciye büyere karkerin birindar bi ambulansı bu nohoşhane ale kolin u perverdehiye ya Merdin'e hatın ve guestin. Hatıra gihandın ku ravşa karkeran hinji grane. Reveberiya giçti ya lekolin u lenerina madenan pişti seyze salan nakşaya xetin şikestine nukir. Hecmara xetin şikestine yen çalak giştiye hafsedi. Serok Veziri Britanya'ya Starmer, didakhyaniye keçapemeniye de istifaya xuragihans. Le Fransa'ya 13 kez piştiku jiber germahya zede ya berdevam ketin ave da ku xo heynik bikin jiyana xo jidestan. Proseye qeytkırına çeken sivil en lücem velatiyen elü kerkuke berdevam dike. Karbidestan ragihandın ku hatanıha bıqasi 11,000 çek bireya pergala elektroniki bifermi hatine qeytkırın. Emgiştin daviyan uçeyin xoğe. بمینن دخوشیت.
1: Reklamlar. Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatıları

0: 1300 gram teneke 269 lira 90 kuruş. Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 299 lira 90 kuruş. Tezgel Marketler sizin için.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Eke kesişme in nezdi tiryaki, zujdar kerdiş, yanzı ciralome kerdiş çareniyo. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredarya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki bano kerra. Telefon 0539-929-0566 Yanzi alo sev banca suhiri.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532-489-7424 Reklam kazandırır.
4: Estu Tekirda Dünya de tenimende Sıba uğurdan bir zıvanı hı Şeve rakım bir zıvanı hı Zıvanı ma bindesto Eyro estu sıba çınyo Vengdan aşıma hemminan Vayr veci

0: Jinavend Nuçeyan Denbaş. Paketa dadveri ya dozdemin kuş Aliye Koma AKP ve Hati Amadekir'in u gelek guhertin tedahene giştiye meclisi. Herçend maddeyin nakok hatın paşhıstın ji rezikname'in derbari girtige hande ji de paketa ku peşkeşi meclisi Hatiye Kırın de cihine girtin. Sorok Vekili Koma Dem Parti, Gülistan Kılıçkoçiyit derbari pevajı açtı u civaka demokratik de desnişan kırku beyçe kırına kanunan ne peka ne pevajı misogar bebe u vahagot. Dve demildes meclis ve be pırsiyariye bgresar hı. Gumanbari komkujiya dehe cotmehe ya le istasyona trene ya Ankara'ya u serkirdeyi daişe Ammar Kubinave Ömer Deniz Dündarji teynasin derbari PKT'ye rehistine ya le Türkiye u kriyaren ve yen huyni de le polesan itiraf ankır. Dündar Diyarkırko komkujiya dehe cotmehe ya le istasyona trene ya Ankara'ya bi inisiyatifa Yunus Durmaz serkirdeyi daişe ye ve deme le diloke hatiye kırın. Dündar her uha itiraf kırko le dişişaredar İstanbul'e yegirti Ekrem İmamoğlu'ji planın suikaste kriye. De CHP'de pişti peşkeş kırına imzayın delegeyan Jubu Daxoza Kongre'ye averte Naha Hemuçav liser baregeha partiyene. Ligori rezignameya partiye tene çar rojmane ku Reveberiya Kılıçdaroğlu Ligori Dema Diyarkiri Kongre'ye bicevine. Levent Koç şaredare haymana ya Ankara'ya ji CHP istifa kır. Ala Ahmet Spor'u liser pra Fatih Sultan Mehmet ku yekşi nişane engirink entengava İstanbul'e hata dalkandın. Desura dalkandına ale de encama hevdanin koma aligirin barikati ya Ahmet Spor'u u Reveberiya Ahmet Spor'u de hata dayin. Ligori protokolin Reveberiya güçlü ya otobanan alcı hela karmenden Reveberiya güçlü ya otobanan ve hata dalkandın. Ala Ahmet Spor'u de durojan liser pre bilind bebe. Lugunde deşta ave ya navçaya xizan ya betlise de 20 Haziran'e de cerdevan niveşeve biçekan erişi keriye peze gündiyan kırıbu u zeydetiri set seri pez kuştubun. Şuvanan bizore canekho xilas kırıbun u agahi dabun gündiyan. Lisar agahdar kırın leşker jihatın hereme u liciye biyere lekolin kırın. Revşa alos ale hereme heji didome u leşker jiber rudane kedin aku gengeziya ve heye le hereme hatine bicih kırın. Hat zanin ku lepirsin derbare cerdevan Vanin erişkarde nahatiye despekirin. Linavçaya farkine erişa li dijitapalaya parka rojin kabeyişe hatta şermezar kırın. Hevşaredara farkine sevin biçici diyar kırku ev eriş neteni li dijitapalaya ekeye de hemen demede erişe keku li dijihebun u brexistin kırın ajinan adı kada geçti de hatiye kırın. Şarideriya bacarimizin AAMD bir yerde ku personelin ku bi avayake ne kanuni khaniyen civaki bi kartinin ji khaniyan darxine. Nekolinin ku ve daviye ji hela daire operasyon u şirketin alikar ve hatine kirin eşkere kirin ku ji notu şeş khaniyen civaki yen krekiri hevde ji hela kesin ku edi şertin maftariye bi cihnanine ve hatiye dagir kirin. Litaha deşan a navçaya şemrek ya merdini agır bi daristane ket. Velatiyan hevlen despek eden ku agır ve mirinin timin agır küciye u tankerin ave yen şarideriye çunciye büyeri. Her ku agır gurbu timin reveberiya daristan anji şandın heremi. Dışavatede gelekdar şevutin. Litaha Kıbala ya Navçe Artuklu ya Merdine Jiber Hilveşina duvareke inşaatı se karker bi grani birindar bun. Pişti derman kırına despeke ya le ciye büyere karkerin birindar bi ambulansı bu nohoşhane ale kolin u perverdehiye ya Merdine hatın ve guestin. Hatıra gihandın ku ravşa karkeran hinji grane. Reveberiya geçti ya lekolin u lenerina madenan pişti seyze salan nakşaya xetin şikestine nukir. Hecmara xetin şikestine yen çalak gihiştiye hafsedi. Serok Veziri Britanya'yı Starmer didakuyaniye keçapemeniye de istifaya xuragihans. Le Fransa'yı 13 kez pişti ku jiber germahya zede ya berdevam ketin ave da ku xo heynik bikin jiyana xo jidestan. Proseye kayıtkırına çeken sivil en lücem velatiyen Eylül Kerkuk'e berdevam dike. Karbidestan ragihandın ku hatan ha bıkasi 11,000 çek bire apergala elektroniki bifermi hatine kayıtkırın. ام گیشتن داویان و چین خو بمینن دخوشیت.
1: Reklamlar. Le bajarı diroki le amede. Unji bo revitiye kharine tene ve khandan. Canu jiger ocak başı le benda veya. Le canu jiger ocak başı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bukhayın. Her uha maddes bi çekirna lahmacun pide o künefe jikir. C. Suriçi kolana Hazreti Süleyman. Canı ciğer ocak başı, jibo kesin ku tamade ve kazanın, jibo amede.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere,

0: Et, DEM Parti ve DBP.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje, 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 649 lira 95 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 19 lira 95 kuruş. Domates ve salatalık kilogramı 29 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
4: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Reklamlar.
1: Mehmet Şarifi'ye Erca'yı daveti verbe komele demokratik ikeni. Bengdaşı Mahse Bahemeş Şaran, Jinyan, Cuanan, Karkeran, Bekaran, Uket Karano. Berem Abişare verbe komele demokratiki heme vaştişane hupya biyarizuan u mitingi azadiye de bresipi. Beştari, hemsere kapiruya DBP'yi Çiğdem Kılıçkın Uçar, u sekreteriya İmralira Veysi Aktaş, hünermen. Kadir Çat, Pınar Aydınlar, Userhedo. Tarih, 28 Hazirane, 2026. Saate 5. Ca Meydani İstasyonu Amedi. Dem Parti UDBP.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
3: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canüciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
6: Yakınınız bağımlıysa, onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
7: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje, 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı, modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
8: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
9: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
10: Reklamları dinlediniz. Radyo Venk.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Meclis Komisyonu raporunun pratikleşmesi için bütün siyasi parti ve meclise çağrı yapan DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, daha fazla zaman kaybetmeye hiçbirimizin tahammülü olmadığını ve bunun doğru olmadığını söylememiz gerekiyor dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iktidarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük, lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz dedi. Özel sektör öğretmenleri ve mülakat mağduru öğretmenlerin direnişine destek veren 196 akademisyen ve araştırmacı, eğitim emekçilerine uygulanan şiddeti ve baskıları kabul etmiyoruz diyerek dayanışmayı büyütme çağrısı yaptı. DEM Partili Nevruz Uysal Aslan'ın Şırnak'ta yaşanan çocuk istismarı, cinsel şiddet, yargısal gecikmeler ve cezasızlık iddiaları ve eğitim senelere açılan davaya ilişkin verdiği araştırma ve soru önergeleri kaba ve yaralayıcı olduğu gerekçesiyle iade edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaağ'ın kaçırıldığı olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Karaağ'ı kaçıran kişilerin talimatı yurt dışından aldığı, yolsuzluk davasında gündeme gelen 500 kilogram külçe altının Karaağ tarafından saklandığını düşündüklerini ve kendisini bu yüzden kaçırdıklarını söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Süper Lig'in yeni sezonun başlangıç, devre arası ve bitiş tarihlerini içeren lig programını duyurdu. Yayınlanan bilgilere göre yeni sezonun ilk hafta karşılaşmaları 14 ve 17 Ağustos tarihleri arasında oynanacak maçlar ile başlayacak. Süper Lig'de sezonun ilk yarısı 18 ve 21 Aralık tarihleri arasında oynanacak olan 16. hafta müsabakaları ile tamamlanacak. Şırnak Uludere'de biri eski, biri hala korucu olan iki erkeğin bir kadına şiddet uygulamasını savunan Goyan Kültür ve Tabiat Derneği şiddetin karşılıklı fiziksel şiddet olduğunu iddia etti. Urfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalınan tıbbi malzemelerin satıldığı ortaya çıktı. CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç AKP'ye katıldı. Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı sıfatıyla bir alışveriş merkezinde denetim yaptığı görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Ferhat Aydoğan hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tartıştığı babasını tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı. Diyarbakır'da polis ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada gizli bölmelerden çok sayıda silah çıkartıldı. Ekiplerin şüpheli otomobilde yaptığı aramada bir adet AK-47 uzun namlulu piyade tüfeği, bir adet MP5 otomatik tabanca, bir adet otomatik tabanca, 16 adet tabanca ve 30 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Muş'un Bartu ilçesine bağlı Horik köyünde jeotermal enerji santrali projesine karşı sürdürülen nöbet 51. gününe girerken destek ziyaretlerinde bölgedeki talana karşı mücadele vurgusu yapıldı. İstanbul'da özgürlük mitingine dair açıklama yapan Barış Anneleri İnisiyatifi 28 Haziran'da Bağcılar Meydanı'nda olacaklarını belirtti. Ankara'da kocasının bıçakla saldırdığı kadın hayatını kaybederken firari zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kızını katleden fail Ü. Yıldırım tutuklandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD ile dün gerçekleştirilen müzakere turuna ilişkin yaptığı açıklamada, Abbas Arakşi karşı tarafı nükleer konuyla ilgili aşırı ve mantık dışı taleplerini tekrarlamaması konusunda uyardı ve İran'ın tutumunu açıkladı. Nükleer konu hakkında çok kısa bir görüş alışverişi yapıldı ancak ayrıntılara ilişkin hiçbir tartışma gerçekleşmedi dedi. ABD Başkan Yardımcısı Vance, İranlılar müzakerelerden çekilme tehditinde bulundu ya da en azından sosyal medyada bu yönde tehditler yer aldı ama gece saat 1'den sonrasına kadar müzakeredeydik, yani müzakerelerden çekilmiş değiller dedi.
ABD-İran arasında süren görüşme ve İsrail saldırılarına dair konuşan Lübnan Cumhurbaşkanı, "Bizim adımıza hiç kimse müzakere yürütemez," dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD ile İsviçre'de gerçekleştirilen müzakerelerin ardından yaptığı ilk açıklamada, ülke içinde birlik ve beraberliğin korunmasının önemine dikkat çekerek ayrışmaya neden olabilecek söylemlerden kaçınılması çağrısında bulundu. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Ezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Abalı Ayçiçek Yağı 4 litre 349 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık Pirinç 5 kilo 359 lira 95 kuruş. Perosmatik 10 kilo 299 lira 95 kuruş. Sofya Kağıt Havlu Altılı 69 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
1: Emgele huye heja ve duhuinen mitinga berbe civaka demokratik. Banga mecbu gelen, jinan, cuanan, karkeran, bekaran u hamu ketkarane. Verin embişiyara berbe civaka demokratik ve hamu da hozin hu behevre binin zaman u de mitinga azadiye de bigijin hev. Beştar, hefseroka gişti ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar, uji sekreteryaya İmraliye Veysi Aktaş, hünermend Kadir Çat, Pınar Aydınlar u Serhado. Dirok 28 Haziran'e saat Evare Pencan'de Cih Kada İstasyonu Ahmet. Dem Parti u DBP.
2: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canüciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
5: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin anji dar zandına wan ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, malab kevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
6: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121
7: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24 Reklam kazandırır.

0: Radyo ve
1: titrek bir mum alevinin havaya bıraktığı bulanık bir iz ve göz gözü görmez bir sis değildik biz. Beni bilimle anla iki gözüm, felsefeyle anla ve tarihle yargılan.

ben hasrete tutsam, hasretler tutsak bana. Bıyımdan gülü sakmaz, bıyık bırakmak yasak bana. Mahpus bana, sus bana, yağlı ilmek boynuma. Sevgili yerine koynuma, idamlar alır, idamlar alır yatarım. Ve sonra sabırla beklerim, bulutları çekersiniz üstümden. Suçsuzluğumun yargılayıcılarını yargılarsınız ve o güzel geleceği getirirsiniz bana. Ölüm tanımaz işte o zaman sevgimi. Tırnaklarımı geçirip toprağın sırtına doğrulurum. Gözlerimde güneş koşar ve çiçekler

Biraz sonra asmaya götürecekler beni. Biraz sonra dalımdan koparıp öldürecekler beni. Hoşça kalın sevdiklerim. Dört mevsim, yedi kıta, mavi gök, bütün doğa hoşça kalın. Hoşça kalın sevdalılar. Çocuklar, üniversiteliler, genç kızlar. Sonsuz uzay, gezegenler ve yıldızlar, hoşça kalın. Hoşça kalın senfoniler. Oyun havaları, sevda türküleri ve şiirler. Bildirilerimizin ve seslerimizin yankılandığı şehirler. Dağlarında yürüdüğümüz toprak. Yalın ayak eylem adımlarıyla geçtiğimiz nehirler, hoşça kalın. Hoşça kalın ağız tadlı. Sıcak çorbam, çayım, sigaram. Havalandırma sıram, banyo sıram, kelepçe sıram. Parkamı, kazağımı, eldivenlerimi, ayakkabılarımı ve kalemimi ve saatimi ve kavgamı bıraktım sevgili dostlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Meclis Komisyonu raporunun pratikleşmesi için bütün siyasi parti ve meclise çağrı yapan DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, daha fazla zaman kaybetmeye hiçbirimizin tahammülü olmadığını ve bunun doğru olmadığını söylememiz gerekiyor dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iktidarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük, lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz dedi. Özel sektör öğretmenleri ve mülakat mağduru öğretmenlerin direnişine destek veren 196 akademisyen ve araştırmacı, eğitim emekçilerine uygulanan şiddeti ve baskıları kabul etmiyoruz diyerek dayanışmayı büyütme çağrısı yaptı. DEM Partili Nevroz Uysal Aslan'ın Şırnak'ta yaşanan çocuk istismarı, cinsel şiddet, yargısal gecikmeler ve cezasızlık iddiaları ve eğitim senelere açılan davaya ilişkin verdiği araştırma ve soru önergeleri kaba ve yaralayıcı olduğu gerekçesiyle iade edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaağ'ın kaçırıldığı olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Karaağ'ı kaçıran kişilerin talimatı yurt dışından aldığı, yolsuzluk davasında gündeme gelen 500 kilogram külçe altının Karaağ tarafından saklandığını düşündüklerini ve kendisini bu yüzden kaçırdıklarını söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Süper Lig'in yeni sezonun başlangıç, devre arası ve bitiş tarihlerini içeren lig programını duyurdu. Yayınlanan bilgilere göre yeni sezonun ilk hafta karşılaşmaları 14 ve 17 Ağustos tarihleri arasında oynanacak maçlar ile başlayacak. Süper Lig'de sezonun ilk yarısı 18 ve 21 Aralık tarihleri arasında oynanacak olan 16. hafta müsabakaları ile tamamlanacak. Şırnak Uludere'de biri eski, biri hala korucu olan iki erkeğin bir kadına şiddet uygulamasını savunan Goyan Kültür ve Tabiat Derneği şiddetin karşılıklı fiziksel şiddet olduğunu iddia etti. Urfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalınan tıbbi malzemelerin satıldığı ortaya çıktı. CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AKP'ye katıldı. Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı sıfatıyla bir alışveriş merkezinde denetim yaptığı görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Ferhat Aydoğan hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tartıştığı babasını tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı. Diyarbakır'da polis ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada gizli bölmelerden çok sayıda silah çıkartıldı. Ekiplerin şüpheli otomobilde yaptığı aramada bir adet AK-47 uzun namlulu piyade tüfeği, bir adet MP5 otomatik tabanca, bir adet otomatik tabanca, 16 adet tabanca ve 30 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Muş'un Barto ilçesine bağlı Horik köyünde jeotermal enerji santrali projesine karşı sürdürülen nöbet 51. gününe girerken destek ziyaretlerinde bölgedeki talana karşı mücadele vurgusu yapıldı. İstanbul'da özgürlük mitingine dair açıklama yapan Barış Anneleri İnisiyatifi 28 Haziran'da Bağcılar Meydanı'nda olacaklarını belirtti. Ankara'da kocasının bıçakla saldırdığı kadın hayatını kaybederken firari zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kızını katleden fail Ü. Yıldırım tutuklandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD ile dün gerçekleştirilen müzakere turuna ilişkin yaptığı açıklamada, Abbas Arakşi karşı tarafı nükleer konuyla ilgili aşırı ve mantık dışı taleplerini tekrarlamaması konusunda uyardı ve İran'ın tutumunu açıkladı. Nükleer konu hakkında çok kısa bir görüş alışverişi yapıldı ancak ayrıntılara ilişkin hiçbir tartışma gerçekleşmedi dedi. ABD Başkan Yardımcısı Vance, İranlılar müzakerelerden çekilme tehditinde bulundu ya da en azından sosyal medyada bu yönde tehditler yer aldı ama gece saat 1'den sonrasına kadar müzakeredeydik, yani müzakerelerden çekilmiş değiller dedi.
ABD-İran arasında süren görüşme ve İsrail saldırılarına dair konuşan Lübnan Cumhurbaşkanı, "Bizim adımıza hiç kimse müzakere yürütemez," dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD ile İsviçre'de gerçekleştirilen müzakerelerin ardından yaptığı ilk açıklamada, ülke içinde birlik ve beraberliğin korunmasının önemine dikkat çekerek ayrışmaya neden olabilecek söylemlerden kaçınılması çağrısında bulundu. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Le bajare diru ki le amede, unjibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bukhoyen. هر وها مدس به چکرنا لحمجون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تا مده به خاصانن جبو آمده
5: اکه کسش ماین نزدی تریاکی زوجدار کردش یانز جرالو مکردش چاره نیو تریاکیه بیاو تداوی راشتی اشکنا بره ترک ناینه. یاو نرائر ممکنو. مرکز پرورده و شورومندیه یه تریاکیه یه شارداریا آمدیا شارستانه گردی. تخاشیت لگی زره سومر پارکی بانو کررا. تلفون 0539-929-0566 یانزی الو 350 سوهیری.
6: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında sırma ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 90 kuruş, Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 359 lira 90 kuruş, Burcu domates salçası 4300 gram teneke 269 lira 90 kuruş, Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
7: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
8: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
0: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
9: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
12: Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 649 lira 95 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 19 lira 95 kuruş. Domates ve salatalık kilogramı 29 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
4: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
5: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
6: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran, saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: Radyo Wen.
1: Pars tıkı vina hua. Pars tıkı jidle hua. Pars tıkı.

0: Zuzan sari Zuzari
1: Bilaş Sağol Bey Hacı Güheydari bu mukama bükür Keyfi bükür Hem de evi de direnç bükür
0: İru geli gülcanı cirala şeridi kulağıma bindim biz ki

Azi tükür uşkan eder kettim, heyip beyrap alı zalimap. Derde zuzan eşkü deyat, hele zuzan yiyip. Mehban hatine dedi ve kesevi

0: Reklamlar.
1: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
4: iyi finans. Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr.

0: Mahomet Şarifi'ye erceği daveti ver bir komele demokratik ikeni. Bengdaşı mal sebaheme şaran, jinyan, cuanan, karkeran, bekaran, uket karano. Berema bişare ver bir komele demokratiki heme vaştişane hupya biyari zuan u mitingi azadiye de bresipi. Beştari, hemsere kapiruya DBP'yi Çiğdem Kılıçkın uçar, u sekreteriya İmralira Veysi Aktaş, hünermen. Kadir Çat, Pınar Aydınlar, Userhedo. Tarih, 28 Hazirane, 1026. Saate 5. Ca, Meydani İstasyonu, Amedi. Dem Parti, UDBP.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi, Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje, 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı, modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
5: Radyo Veng.

Deniz kenarı soğuk, hem de karanlık basıyor. Havada tam kar havası ha. Gidilmesi zor yerler var gidilmesi gereken. Hadi gülüm, toparlan gidiyoruz. Yaşamak için ölmek sırası bizde. Gitmeden yetişelim gemiye. Çabuk!

Reklamlar. Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Abalı Ayçiçek Yağı 4 litre 349 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık Pirinç 5 kilo 359 lira 95 kuruş. Perosmatik 10 kilo 249

0: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Em gele huye heja ved huynen mitinga berbe civaka demokratik. Banga mecbu gelan, jinan, cuanan, karkeran, bekaran u hamu ketkarane. Werin em bişiyara berbe civaka demokratik ve hamu da hozin hu behevre binin zaman u de mitinga azadiye de bigijin hev. Beştar, hefseroka gişti ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar, uji sekreteryaya İmraliye Veysi Aktaş, Hünermend Kadir Çat, Pınar Aydınlar u Serhado. Dirok 28 Haziran saat Evare Pencan'de Cih Kada İstasyonu Ahmet. Dem Parti u DBP.

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoranta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoranda tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
2: Heke keseki neziki ve tiryak be sujdarkirin anji darzandına olan ne çare seriye. Tiryaki bun binijdariyeke rast te derbaskirin. Reyekedin pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni ya şaradariya bajare mezin a Amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929-0516. Anji alo 153.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

kesin ve çıvar çevirdem de mağın. Afle dile yaz garibim derbeder u be kesin ve çıvar çevirdem de mağın. Kozge peşmerge u malla vakırdım şadı bu mava be dostu düşmün.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler. Kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur. Kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı her hafta Venk Radyo'da sizlerle. Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Sıcak bir Ahmet akşamından herkese merhaba sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Ben Sarya ile Göçebe Ezgiler programındasınız. Yine dünyanın birçok bölgesinden farklı farklı diller, kültürler ve müziklerle bu akşamda karşınızda olacağım. İlk olarak Macaristan'ın köklü topluluklarından Olah romanlarının enerjisini stüdyomuza taşıyacak harika bir grup var. Grubun ismi Romanyi Rota. Çalacağım eser ise Diri Diri So Kercan. Bu şarkı Romanca, yani Çingenece sözlerden oluşuyor. Geleneksel olarak bu kültürde enstrüman bulmanın zor olduğu dönemlerde bu topluluk kendi ritim araçlarını yaratmışlar. Bu yüzden vurmalı enstrümanların yanında kaşıklar, su güğümleri, tahta kasalar ve hatta sadece ağızla yapılan ritimler, yani ağız bası bile çok önemli bir yer tutuyor onların şarkılarında. Bu grup geleneksel mirası sahnede yalın haliyle korumaya özen gösteriyor. Şarkı topluluğun yüzyıllardır düğünlerde, kutlamalarda, bir araya geldikleri açık hava meclislerinde kuşaktan kuşağa aktardığı neşeli ve yaşanmışlık barındıran o ritmik yapısını birebir yansıtıyor. Hayata karşı tüm zorluklara, ayrımcılıklara ve göç yollarına rağmen müzikle direnen, neşesinden ödün vermeyen bu köklü kültürün coşkulu ritmini şimdi hep birlikte dinleyelim. Romanyi Rota, Diri Diri So Kercan sizlerle.

Romanya Rota'yı dinledik. Şimdi sizleri Atlantis Okyanusu'ndaki küçük bir ada ülkesinden alıp Balkanların kalbini bağlayan çok özel ve tarihi bir ortaklığa götüreceğim. Çıplak ayaklı diva olarak hafızalara kazınan Cezaria Evora ve Balkan müziğinin dünyaca ünlü dahisi Goran Bregović bir arada bu şarkıda. Şarkımızın adı ise Asuncija. Kireol dilinde tam olarak yokluk veya hasret anlamına geliyor. Bu eser aslında yönetmen Emir Kusturica'nın Cannes ödüllü Undergard filminde, yani Yeraltı filminin müzikleri için özel olarak tasarlanıyor ve iki farklı coğrafyanın tarihsel hüznünü buluşturuyor. Kapa Verde halkının o Sodat dedikleri o meşhur derin sıla hasreti, kölelik geçmişi ve o bitmek bilmeyen göç hikayelerini, o Bregović'in Balkan pirinç üflemeli o bando tınılarıyla birleşince de ortaya bu muazzam eser, hatta bir tık da ağıt çıkıyor. İşte o derin yalnızlığın, ayrılığın ve asırlık hasretin iki dev isimden yükselen ortak sesini dinleyeceğiz şimdi. Cezaria Evora, Goran Bregović, Asuncija sizlerle olacak.

Sıradaki şarkımız sanatçımız hatta Fado'nun tartışmasız kraliçesi Amelia Rodriguez. Portekizce seslendirilen Ayı Moraria, yani Lisbon'un en eski, en tarihi ve çok kültürlü mahallelerinden biri olan Moraria adanmış tam bir Fado klasiği var karşınızda. Fado kelime anlamı olarak Latince'de fatum, yani kader anlamına geliyor ya da oradan türetiliyor. Ve o dönemlerde böyle uzun derin yolculuklarına çıkan denizcilerin, arkalarını bıraktıkları o çaresiz eşlerini ya da liman işçilerini ve yoksul halkın acılarını, ayrılıklarını anlatan şarkılar üzerinden giden bir klasik ya da bir tür. Moraria mahallesi ise bu müziğin, hatta zamanda bölgede yaşayan Mağrib, Arap ve Endülüs etkinliklerinin harmanlandığı, o Fado'nun ilk doğduğu ve sokaklarda yankılandığı yer olarak kabul ediliyor. Rodriguez, sanatçımız Rodriguez daha 40'larda plak okuduğu bu parça, hüzünlü ve geleneksel o Portekiz gitarı eşliğinde o eski sokakların ruhunu, imkansız aşklarını ve kentin o ağır melankolisini gönlümüze taşıyor. Şimdi Amelia Rodriguez, Ayı Moraria sizlerle olacak.

sırada Suriyeli Ermeni sanatçı Lena Shamamian'ın otturu ve adeta zamanı durduran sesiyle hayat bulan çok eski asırlık bir eser var. Şarkının adı Lema Beda Yetezennah. Baktığınızda Arapça dilinde yazılıyor. Kökanı ama yüzyıllar öncesine, Endülüs dönemine kadar uzanıyor. Ve hatta edebiyatta Muvaşaha adı verilen klasik bir şiir ve bir müzik formunun günümüze ulaşan en popüler örneklerinden de bir tanesi. Eser aslında sevgiliye duyulan hayranlığı, onun yürüyüşündeki zarafeti, o salınışı ve güzellik karşısındaki o aşığının yaşadığı şaşkınlığını betimleyen, o aslında son derece ağır, edebi ve estetik bir metne sahip. Ama Shamamian bu kanun ve udi bir gelenekle Orta Doğu'daki o enstrümanları alıyor, biraz daha modern batı caz da harmanlayarak bu mirası günümüze kadar da taşıyor. Şimdi Lena'nın sesiyle, Lena Shamamian'ın o güzel sesiyle Lemma Beda Yetezenna sizlerle olacak.

Lela'dan sonra yine Orta Doğu'dayız ama şimdi rotamız İran'ın kuzeyine, Hazar Denizi'nin kıyısında yer alan o yemyeşil Gılan bölgesine çevireceğiz. Klasik İran müziği ve opera eğitimi almış güçlü bir kadın ki çok sevdiğim seslerden bir tanesidir Mino Javan. Onun yorumuyla Nese Nesa'yı dinleyeceğiz. Şarkının dili o bölge özgü olan yerel Glaki lehçesiyle. Gılan halkı coğrafi yapı gereği tarımla, özellikle de çeltik ve pirinç tarımıyla uğraşıyor. Doğayla iç içe yaşayan köklü bir topluluk. Bu parça da doğrudan o bölgenin kırsal yaşamını, o tarlalarda sabahın ilk ışıklarıyla çalışan o üretici kadınların emeğini, sesini ve hatta yerel folklorunu yansıtan geleneksel bir halk şarkısı. Şimdi doğanın, toprağın, emeğin ve sadeliğin müziği eşliğinde Mino Javan sizlerle olacak. Nesa Nesa karşınızda.

Mezopotamya'daydık. Mezopotamya'dan Afrika'ya gidiyoruz. Afrika kıtasının en güçlü ve karakteristik seslerinden biri olan Angola'nın ulusal sembol isimlerinden Bonga ile programımıza devam edeceğiz. Şarkısı Mulema Shangola. Angola'nın yerli halkının konuştuğu en köklü dillerden biri olan Kimbundu dilinde söyleniyor şarkı. Şarkının adındaki o Mulema aslında o coğrafyaya özgü. Kökleri çok derine inen, gölgesinde meclisler kurulan ve halk tarafından kutsal kabul edilen devasa bir ağaç türü. Bonga da uzun müzik kariyeri boyunca ülkesinin o sömürgeciliğe karşı bağımsızlık mücadelesinde hep en ön saflarda yer alan sanatçılardan bir tanesi. Hatta bu yüzden bu dönem bir dönem sürgünler yaşamış bir sanatçı. Sanatçı geleneksel sembol ritimlerini kullanarak dünyaya duyuran, işte o kültürel bir elçilik de yapan bir sanatçı. Bu eserde köklere bağlılığı, o toplumsal hafızayı, Angola halkının asırlık kültürel direnişini simgeleyen, çok ritmik ama bir o kadar da politik ve derin bir şarkı aslında. Şimdi karşınızda Bonga var. Bonga, Mulema Shangola şarkısıyla sizlerle olacak.

Venk Radyo'dayız. Venk Radyo'da ben Sarıya ile Göçebe Ezgiler programındasınız. Dünyanın birçok bölgesinden şarkılarla karşınızda olduk. Portekiz'e gittik, Balkan ülkelerinden İran'a. Sıradaki şarkımız da dünya müzik tarihinin gelmiş geçmiş en popüler romantik klasiklerinden biri. 44 yılında New York'ta kurulan Meksikalı ve Portorikolu müzisyenlerden oluşan efsanevi bir topluluk var. Zaten şarkıyı dinlediğinizde mutlaka kulağınıza ya müziği ya sözleri tanıdık gelecek şarkılardan bir tanesi bu. Grubumuzun ismi Trio Los Panchos ve onların imzası haline gelen Kısas şarkısı. Tamamen İspanyolca olan bu parça, Kübalı ünlü besteci Osvaldo Fares tarafından 47'de yazılıyor ve ikonik bir bolerado şarkısı bu. Grubumuz olan Trio Los Panchos, geleneksel Latin müziklerinde büyük orkestra yapısını kırıyor ve 3 akustik gitar ve kusursuz bir 3 sesli vokal armoni yapısıyla o Latin Amerika müziğinde bir döneme damgasını vuran bir grup oluyor ve bir akım başlatıyor hatta bu grup. Şarkının sözleri geleceğe dair kendisine sorulan soruları her seferinde işte sadece belki belki belki diyerek, yani kısas kısas kısas diyerek sorulara cevap veren, hatta net cevap vermeyen o gizemli sevgiliye karşı duyulan tatlı ama yorucu çaresizliği anlatıyor. Gitarların işsiz uyumu ve o kadife seslerle sizleri baş başa bırakıyorum. Trio Los Panchos, kısas kısas kısas sizlerle.

0: Sıradaki şarkımız Fransa'dan, Fransız şanson müziğinin altının çağına, o dönemin en üretken ozanlarından Charles Trenet ile devam edeceğiz. Sanatçı 43 yılında 2. Dünya Savaşı'nın tam ortasında ülkesi Nazi işgali altındayken kaleme aldığı o eseri Douce France, yani Tatlı Fransa şarkısıyla biz devam edeceğiz. Fransızca sözlere sahip olan bu şarkı o savaşın, yıkımın ve sansürün o karanlık atmosferinde o baskı altındaki halka büyük bir moral, aslında ulusal bir kimlik hatırlatması ve umut kaynağı olmuş o dönemlerde. Adeta silahsız bir kültürel direniş o şarkılarla, sözlerle o birlikteliği anlatan şarkılardan birine dönüşmüş o dönemlerde. Trenet metinde çocukluğunun geçtiği huzurlu taşra köylerini, okul bahçelerini, o manzaraları ve eski dostlukları o kadar yalın, tarafsız ve içten anlatıyor ki şarkı Fransız halkının kaybettikleri geçmişe duyduğu o derin özlemi, hatta gelecekteki o özgürlüğe olan inancı simgeliyor. İşte o nostaljik tarihi tınılar sizlerle olacak. Charles Trenet, Douce France sizlerle.
1: Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois.

Evet sevgili Venk Radyo dinleyicileri, Venk Radyo'da ben Sarıya'yla Göçebe Ezgiler'desiniz. Programımızın yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Son şarkılarımız olacak. Şimdi Latin Amerika'ya gideceğiz, o sıcak topraklarına gideceğiz. Porto Rico'nun asıllı ünlü caz flütisti Nestor Torres'in erken dönem şaheserlerinden biri olan bir şarkı bu. Tierra Colorada kulaklarımıza, sizlere konuk olacak. Sanatçı Afro Charanga projesi kapsamında hayat bulan bu eser, geleneksel o Latin ritimlerinin flütün büyüleyici ve kıvrak melodileriyle bir araya geliyor. Toprağın kızıllığından ve köklerin sıcaklığından ilham alan bu şarkıyla sizleri baş başa bırakacağım. Nestor Torres, Tierra Colorada sizlerle.

Bu haftalıkta programımızın sonuna geldik. Son şarkı var sırada. Daphne, çok sevdiğim yine seslerden bir tanesi. Coğrafyaları, büyük göçleri ve hüzünleri harmanlayan bir ses. O asırların kültürlerini, izlerini arayan seslerden bir tanesi. Sanatçı Yunan Fransız. Derin yorumuyla da zaten katlı bütün şarkılarda, farklı farklı dillerde de seslendirir. Şarkılarla da o hissiyatı, o duyguyu çok fazla veren sanatçılardan bir tanesi. Şarkımızın ismi La Comida La Mangana. Şarkı Ladino dilinde yazılan şarkı. Kırtaras bu eserde Selanik Seferat geleneğinden gelen o eski halk şarkılarını modern düzenlemelerle karşımıza çıkarıyor, yorumluyor. Yüzyıllar boyunca sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarılan bu dil, o müzik geleneği tipik o Akdeniz tınılarını buluşturan, o göç hikayelerini anlatan, o dönemin mutfak kültürünü, sofra alışkanlıklarını, hatta günlük yaşam detaylarını bile şarkıyla bizlere anlatan bir şekilde geliyor. Bu muazzam tarihi mirasa biz de kulak verelim diyoruz. Daphne Kırtaras sizlerle olacak. La Comida La Mangana. Hafta yine farklı şarkılarla, farklı kültürlerle, dillerle karşınızda oluncaya dek hoşça kalın diyorum sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Göçebe Ezgiler programı sona erdi.
2: No, Venge Schmau.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran, saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wave.

kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim, yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer,

ırmaklarda dolandım dağları duymak için. Irmaklarda dolandım dağları duymak için. Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış. Şarkılar gelir geçer,

gözlerin oyandı. Nice güzellikler kesildi gece yarısı. O gece al haberini aldım yoldaş. Çemişgeze Karagedi köyünde vurulmuşam lo, vurulmuşam. Öylesine vurulmuşam ki yüreğimin ta ortasında. Acını hissettim. Beynimden süzülerek yüreğime dolan yoldaş acısını. Gözlerimde akan kan yaşı gibi. Uykuma ay düştü. Kaç kez gördüm ölümü. Kaç kez selam gönderdim dostlarıma, partizanlara ve dünya proletaryasına. Ben sevdalanmışam lo. Sevmişim ölümü. Her şeyimle. Her şeyimle gülerek ölüme merhaba demişim lo, merhaba. Gözüm, bilincim, ruhum ve bir de ellerin çekmiş dediği. Aydınlansın bu dünya, parçalansın bu karanlık, bitsin bu zulüm diye. Kalmasın ayrılıklar, sevgiler, aşklar ve bir de kavgamızdaki yoldaş sıcaklığı. Öylesine vurulmuşum ki dolunayın ortasında termal kameralı tanklarla biçildi bedeni. Birleşti bedenim güne vuran şafakla. Şafakla gömüldüm ve şimdi halkımın yüreğindeyim. Bir of çekmişim lo, seni alnından öpmek için. Sizlere sözümüzdür. Biz yedi verenler değil, nice oğullar ve nice kızlarımızla geleceğiz aranıza ve hep birlikte zafer halaylarına tutuşacağız. Zafer halaylarına lo, zafer halaylarına.